0: da sediyor. Yine sediyor ki kendim olsa pacora çapa kubyala minyutu. Sabah ne kadar petrol kabar, kırtawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngel kami.